hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

açılır önüm, elime saçılır özün. Cihan acımı yazar, yazık acılım özün. Kimi şeytan olup yarım gazlaya, toprağa taşırım özün. Beni tanımazsın, neşenim ödüle, beni yok edemez mermi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimiz.

0: de hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar,

0: çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyruk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitleri

0: Biz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları: BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programımıza başladık efendim. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve öne çıkan haberlerin gazetelere, ilk sayfasına yansımalarını aktaracağız sizlere. Ve tabii ki ilk haberler biliyorsunuz İspanya

ilgilenme. Ondan önce tabii ki bizleri hem İçel TV, Sun TV ortak canlı yayınlarını izliyorsunuz, hem de Sun Radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar. Evlerinizde veya iş yerlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler dileyelim. Esnaflarımıza da bol kazançlar temenni edelim. Evet, İspanya. İspanya-Arjantin maçında tarafı olduğumuz takım İspanya'ydı. Çünkü biliyorsunuz İspanya ülke olarak bizimle resmen doğru ve aynı yolda ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Filistin konusunda da biliyorsunuz çok büyük atılımlar yaptılar, çok önemli adımlar attılar. İşte Türkiye ile diyalogları geliştiriyorlar, Türkiye gibi düşünmeye devam ediyorlar, çalışıyorlar. Türkiye-İspanya arasında böyle bir yakınlaşma var. Tabii dünkü Dünya Kupası maçında da tüm Türkiye İspanya taraftarıydı. İspanya tarafındaydı. Çok çekişmeli bir mücadele oldu. 90 dakika 0-0 sona erdi. Tabii sonrasında da İspanya Dünya Kupası'nı kaldıran takım oldu, alan takım oldu. Bir kere daha tebrik ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. İspanya'yı bence hak edilmiş bir kupaydı her şeye rağmen. Evet, ve provokatif Rumlara karşı Türkiye'den sert cevap. F-16'lar anında havalandı. Metehan sınır kapısının Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından toplanan bir grup provokatif gösteri düzenledi. Türkiye ve Türkler aleyhine çirkin sloganlar atan gruba Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Türk F-16'ları adeta gövde gösterisi yaparken Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" denildi sevgili izleyicilerimiz. Türkiye aleyhine sloganlar attılar. Grup Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı. Yunan bayrakları taşıyan grup "Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı ve federasyona hayır" gibi çirkin sloganlar attı sevgili izleyicilerimiz. Bugün toplanacaklarını duyurmuşlardı diyor. Olayların büyümesini ise iki tarafın polislerinin aldığı güvenlik tedbirleri önledi. Gösteriyi organize eden gruplar ayrıca yayınladıkları programda bugün Ledra Paras sınır kapısında büyük buluşma adı altında toplanacaklarını duyurdu. Türkiye F-16'larla gövde gösterisi yaptı. Rum tarafının provokatif gösterisine ise Türkiye sert bir yanıt verdi. Türkiye adanın güneyinde uçan F-16'lar ile adeta gövde gösterisi yaptı. Göklerimizin yılmaz bekçileriyiz denildi sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabi biliyorsunuz Kıbrıs'la ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili çok akıl dışı bir söylem, bir şeyler anlatmaya çalıştılar ama özellikle Avrupa Parlamentosu, şimdi bakın Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nu çok ciddiye almasını tasvip etmiyorum. Yani Avrupa Parlamentosu zaten ciddiye alacak bir parlamento değil. Onlar kendilerince bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler alıyorlar ama genelde de aldıkları kararlar hep Türkiye aleyhine oluyor. O kadar dünyada yaşanan o kadar olumsuz gelişmeler varken Avrupa Parlamentosu'nun bu konularla hiç ilgilenmediğini görüyoruz. Yani Avrupa Parlamentosu'nun alacağı her karar Türkiye'de yok hükmündedir. Bu bilinen bir gerçektir. Ve böyle de olması gerekiyor. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Onların yaptıkları söylemleri, işte aldıkları kararlar bizi bağlamıyor zaten. Bizi bağlayıcılık tarafı yok. Hele hele Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bir kararın bizi hiçbir şekilde enterese etmeyeceğini ve etmediğini bir kere daha buradan da söylemek istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii yine Türkiye'nin konuştuğu olay, Oğuzhan Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. 60 milyon bağış yapıldı, nerede kullanıldı bilmiyorum açıklaması yaptı. Biliyorsunuz Haluk Levent'le ilgili, Ahbap Derneği'yle ilgili yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da emniyete ifade verme işlemi tamamlandı. Şimdi o dönemi hatırlayanlar şöyle göz önüne getirdiklerinde, Ahbap adına harıl harıl çalışan, devletin orada olmadığını iddia eden, söyleyen,
birçok kişi bir araya geldi. Ahbap çatısı altında biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Neredeyse devlet hiç gelmedi. Bir takım olumsuz cümleler sarf edildi ve bunları hep paylaştılar sosyal medyalarda. Bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı. Hatta şu an ekranda da gördüğünüz Oğuzhan Uğur baraj patladı diyerek de insanları daha çok korku ve paniğe sebebiyet verdi. Sonrasında bir özür diledi ama işte baraj patladı diyerek insanların daha çok korku içerisinde kaçmalarına sebebiyet verdi. Yaşanan bir takım olumsuzluklar da oldu. Şimdi Ahbap Derneği'ne yapılan soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Bir takım ifadeler ortaya çıkıyor. O ifadeler kamuoyunda paylaşılıyor sevgili seyircilerimiz ama tabii şu an soruşturma safhası olduğu için bence soruşturma neticesinde çıkacak sonuçları konuşmak lazım. Yani şu an ortaya çıkan işte Oğuzhan Uğur'a ait olduğu iddia edilen ifadeler, işte ne bileyim Haluk Levent'e ait olduğu ifadeler ortalıkta dolaşıyor ama hani bunlar ne derece doğru teyide muhtaç. Aylık gelirinin 150 bin lira 400 bin lira arasında olduğunu söylüyor. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150 bin lira 400 bin lira arasında olduğunu söylüyor. Herhangi bir suç işlemediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini de belirtti. Üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını söyleyen Uğur, başkası üzerine kayıtlı Babalar Ünvanlı firma adına kayıtlı olan Çekmeköy'deki ofisin kendisine ait olduğunu, home office olarak kullandığını ve babası Hasan Atilla Uğur adına kayıtlı olan aracı da kendisinin kullandığını söyledi. OSİS ünvanlı bir firmada 125 hisse oranıyla ortak olduğunu söyleyen Uğur, OSİS firması Babala TV'nin yönetimini yapan bir firmadır. Başkaca bir firma ile ilgim yoktur gibi açıklamalar yapmış. Aramızda herhangi bir ilişki yok diyor Haluk Levent ile ilgili. Haluk Levent'i medyadan tanıdığını söyleyen Uğur, Haluk Levent ilk defa 2018 yılında programıma konuk ettiğimde tanışmıştım. Sonrasında 2022 yılında başka bir programa konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay'da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir'de yapılmıştı. Bu organizasyonda ben de hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım ifadesini kullandı sevgili seyircilerimiz. Ve herhangi hiç kimseden de herhangi bir talimatta almadım gibi cümleler sarf etmiş. Özellikle Uğur'a 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Ahbap Derneği ile ilgili sosyal medyasında paylaşımlar yaptığı, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik ilgilendirmelerle bulunduğu hatırlatarak bu paylaşımlardaki amacı ve kimseden talimat alıp almadığı soruldu. Biliyorsunuz Oğuzhan yaptığı açıklamasında işte kendi sayfasında da gelen bağışları Ahbap Derneği'ne yönlendirdiğini, oraya aktarıldığını dile getirmişti. Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım diyor. Zaten bir destek paylaşımları Ahbap Derneği'nde özelde değildi. Aynı anda AFAD'a ve Kızılay'a da destek paylaşımlarımız oldu. Deprem günü İstanbul'da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardım yapmak için canla başla uğraşırken Haluk Levent'ten 6 Şubat 2023 tarihi akşamı telefon aldım. Bana o faaliyetler İstanbul'da yapılmaz, gel Hatay'a. O noktasında, sıfır noktasında gör olayı dedi. Ben de kendisine bizim de gitmek için çok istekli olduğumuzu, ancak herhangi bir taşıt vasıta bulamadığımızı, şahsi araçlarımıza gelmek istesek de kalabalık edip fazlalık olacağımızdan korktuğumuzu açıkladım. Kendisi de bana iletişim gücümün burada daha çok işe yarayacağını söyleyip ertesi sabah bir ambulans uçağının Adana'ya uçacağını söyledi. Yer ve saat bilgilerini verdi. Atlayın o uçağa, gelin dedi. Biz de mantıklı bulduk ve hemen ertesi sabah uçakla Adana'ya uçtuk diyor sevgili seyircilerimiz. Yani devlet yoktu ama oraya bir ambulans uçak gidiyor. İlginç ama değil mi? Yani devletin olmadığını iddia ediyorsunuz ama devlete ait olan bir ambulans uçakla bölgeye intikal ediyorsunuz. Bu da işin ilginç tarafı. Yani belki de soruşturmada sorulması gereken sorulardan bir tanesi de buydu. Hani devlet yoktu oralarda diye de sormak lazım. Ya düşünsenize,
Ya bu bile bence bir başlı başına bir suç unsuru. Neden suç unsuru?

0: hava ambulansı kişi taşımak için değildir. Yani hele hele Oğuzhan Uğur, Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe Fatma'yı hadi oraya götürelim, taşıdığımız yok diye kurulmuş bir iletişim aracı değil ki. Ya nasıl oluyor biliyorsunuz mesela? Üstelik devletin orada olmadığını iddia ettiğiniz bir ortamda, değil mi? Yani bunlar da sorulması gereken bir durum. Devlet her zaman her yerde vardır. 6 Şubat depremlerinde de ilk anda da devlet vardı zaten. Şunu konuşabiliriz ama. Yeterli organize oldu mu? Hayır, olmadı. Ama bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Ama gerçekten deprem boyutu çok büyüktü. Yani sadece bir ille sınırlı değildi. 11 ilimizi yakıp yıktı. Ya öyle böyle değil. Kentler tamamıyla gitti. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde. Yani buralarda da çok hızlı bir şekilde organize olmak beklenen bir durum değil. Yani genelde hani olan depremlerde de bir ilde yaşanıyor veya farklı bir noktada oluşuyor. Orada organize olmanız çok kolay olabiliyor. Ama 11 il olunca işte bu göz ardı edildi. Anladığım kadarıyla her yere ulaşılmaya çalışıldı. Fakat bazı alanlar biliyorsunuz yollar bile kötüydü. Biz de gidecektik ilk gün. Ama yollar kötüydü. Yani hepiniz biliyorsunuz, herkes biliyor. Yollar çok kötüydü. Yollar bozulmuştu. Ve araçlar farklı noktalardan gitmeye çalışmış oralara.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları.

0: Bunları İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
4: Türkiye'nin aydınları, emekçileri, fikir insanları, gençleri, emekçileri, emeklileri ve toplumun tüm muhalif kesimleri birleşik bir muhalefet yolunda yan yana geliyoruz yorumunda, forumunda buluştu. Gerici görüş karşısında muhaliflerin tutumu, ortak muhalefet çatısı oluşturma fikri ve yol haritası konuşuldu. İtiraz etmez örgütlülük gerek deniliyor. Emin Koramaz öneren ve kuran bir muhalefet anlayışı şart diyor. Ali Ekber Çakar ortak mücadele kalıcı ve örgütlü olmalı. Halkla temas etmeli demiş. Profesör Doktor Seyhan Erdoğdu eylemde ilkeli ve güçlü bir duruş sergilenmeli. Gökhan Günaydın gezi örgütlü olamadığı için hedefine ulaşamadı. Kemal Irmak bu etkinlik başlangıç adımı için çok önemlidir denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Diriliş postası, baraj fena patladı. Masak'ın Babala TV, Babalayka Film ve Oğuzhan Uğur'un ortak olduğu şirketlere ilişkin hazırladığı mali analiz raporunda milyonlarca liralık para trafiği, yüksek tutarlı nakit girişleri ve binlerce iş avansı işlemi mercek altına alındı. Raporda söz konusu finansal hareketlerin riskli ve izlemeye değer nitelikte olduğu değerlendirilirken para akışına ilişkin tespitler soruşturma dosyasına girdi. Milyonlar kazanıp sıfır vergi ödediler diyor iddiada. Oğuzhan Uğur ve ortak olduğu şirketlere yönelik soruşturmada yüksek ciroya rağmen sıfır vergi ödendiği tespit edildi. Babala TV ve Babalayka film incelemeye alınırken MASAK raporuna göre Babala TV hesaplarına Game Media sözleşmeleri kapsamında 45 milyon lira yaşayan ödeme yapıldığı belirlendi. YouTube gelirleri ise 2023 yılında 6 milyon 425 bin liraya ulaşırken şirketin ana finansal trafiğinin Babala TV üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Raporda şirket hesapları ile ortakların şahsi hesapları arasında 2000'den fazla iş avansı ve avans iadesi işlemi belirlendi. Aynı gün araç alımı açıklamasıyla tekrarlanan transferler nedeniyle yaklaşık 30 milyon liralık işlem hacmi oluştuğu kaydedildi. Babala TV adına Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon lira bedelle villa satın alındı. Aynı gün hesaplara 6,5 milyon lira nakit yatırıldı. Kısa süre sonra şirket hesabına aktarıldığı tespit edildi deniliyor. Ve Hürriyet gazetesi soykırımı itiraf etti diyor. İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası yaday Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu diyor. Ve bundan sonrası en kritik hafta. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak. Bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Özel yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda kürsüye çıkacak. Daha sonra hafta içinde milletvekillerinin yanı sıra kendi döneminin il başkanları, parti meclisi, MYK ve politika kurullarının başkanlarıyla değerlendirmeler yapacak. Bu süreçte belediye başkanlarıyla da görüşülecek. Bunun ardından yeni parti kararı netleşecek. Kılıçdaroğlu cephesi de Özel cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. ve Karar Gazetesi Milli Gelir

arttı, alım gücü düştü. 2018'den itibaren gerçekleşen büyüme rakamlarıyla Türkiye son 7 yıl içinde zenginler ilgini yükselmiş gibi görünüyor. Bu süreçte asgari ücret 14 kat, kişi başı geliri %90 arttı. Ancak Türk işin yaşam maliyet endeksi verilerine göre asgari ücretin 7 yıl önce %75 olan alım gücü 2025'te %65'e düştü. Kağıt üstünde büyüyen ekonomide fakirlik rekoru kırıldı. Ve Korkusuz gazetesi, emeklinin kıt kanaat da olsa geçinebilmesi için seyyanın zam şart oldu. 10 bin lira emekliyi kurtarır diyor. En mütevazi yaşam maliyeti en düşük emekli aile olan 23.552 liradan 9.948 lira fazla. İktidar bu farkı kapatırsa emekli bir nebze nefes alacak diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Milat gazetesi, risk arttı diyor. ABD'nin bitmeyen savaş konseptine geçmesi çatışmayı bölgeye yayar. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırması üzerine İran'da ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerini vuruyor. İki tarafında mutabakat bitti açıklamaları uzun yıpratma savaşının bölgeye yayılma riskini daha da arttırdı. ABD Başkanı Trump'ın kongreye sunduğu yeni planı İran'da ağır konvansiyonel savaş yerine uzun süreli bir stratejik yıpratma savaşına geçildiğini gösteriyor. Hedef, İran'da rejimi devirmek yerine liman, köprü ve lojistik hatları vurarak halkı rejime karşı isyana zorlamak. İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt, Irak, Ürdün, Umman ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinin enerji ve su altyapılarını hedef alması çatışmayı körfeze yayma tehlikesi taşıyor. Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın savunacağını da açıklaması da bölgesel bir yangını tetikleyebilir diyor. Ve devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı, iki telsiz bir Aselsan diyor. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 1958'de Ankara ile güvenli haberleşmesini sağlamak için güçlü bir tesis, Ankara'da Amerika'nın kontrolündeki depodan gizlice çıkarıldı. Parçalara ayrılan cihaz patates çuvallarıyla gizlice Kıbrıs'a ulaştırıldı. İngiliz aramaları bitene kadar toprağa gömüldü. Daha sonra yeniden birleştirilen tesis silah sevkiyatını koordine etti ve Türk alayının adaya gelişine kadar Ankara Lefkoşa hattının can damarı oldu. 20 Temmuz 1974'te ise Barış Harekatı başlarken muhabere kıdemli başçavuş Bayram Gümüş ve ekibi bu kez Antrak telsizini Ataktepe'ye kurarak harekatı Ankara'ya aktardı. Gece Rum komandolarının baskınında Bayram Gümüş, Zeki Altsoley ve Ülkü Akbu tesisi bırakmayarak şehit düştü. Ardından Türk komandolarının süngü hücumuyla Ataktepe ve çevresindeki kritik mevziler geri alındı. Ve Sabah gazetesi, Türkiye 52 yıldır barışın teminatı diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı. Türkiye Avrupa'nın aldığı skandal KKTC kararlarına Adana'nın güneyinde kararlılık uçuşları yaparak yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçisiyiz ifadesi kullandı. Bugün Rum saldırganlığına karşı Türk askerini Kıbrıs'a çıkarma yaptığı adadaki Türk varlığı ile kucaklaştığımız gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sohbetimizde sabah okurlarına önemli mesajlar verdi. Türkiye 52 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil tüm Kıbrıs'ta barışın teminatıdır. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Barış Harekatı'nın yıl dönümünde talebimiz nettir. Elbette çözüm istiyoruz ancak halkımız bu adada görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyecek. Kıbrıs Türk halkı güvenlik ve eşitlikten asla vazgeçmeyecek. 1963'ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesine Türk varlığını kabul eden adil ve sürdürülebilir bir çözüm bekliyoruz dedi. Ahbap'ın çavuşu emniyette çark

0: etti diyor. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent ile birlikte poz vererek tüm parayı Ahbap'a aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Baraj patladı yalanını yayan ve sosyal medya paylaşımlarda Ahbap dışında kimseye tek kuruş yollamadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde kendisini yalanlamak zorunda kaldı. Özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, para değil bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. Ve Sözcü gazetesi subay az subaylarla eşit haklara kavuşmaları 7,6 milyar liraya mal oluyor. Gazi'nin istediği. Deniz Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı Koramiral Atilla Kezek, Güven Park'ta 7 gündür eylem yapan er gazilere silah arkadaşıyız. Sonuna kadar yanınızdayız dedi. Albayrak'ın özeller gazilerin sorunları yıllardır sürüyor. Acil çözüm bekliyor tespitini yaptı deniyor sevgili izleyicilerimiz. Emekli Koramiler Atilla Gezek Güven Park'a gitti, gazilere destek verdi. Gazi haklarını içeren anayasanın 10. ve 61. maddeleri uygulanmalı dedi. Ve geçiyoruz Takvim gazetesine. Süslü ahbaplık diyor. Şimdi AK Partili Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet paralarına akladığı süslü döviz ahbaplık da ortaya çıktı. Kardeşi Berkent Acil ile asistanı Yeliz Kaya'nın aynı döviz bürosundan yüksek hacimlerde para transferi yaptığı tespit edildi. Ahbap suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor. Yeni bilgilere göre Haluk Levent'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak için Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat ile gibi süslü dövizciyi kullandığı ortaya çıktı. Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladığı Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Para farklı isim ve şirketler üzerinden aklandığı bu işlemler sırasında döviz bürosuna yüklü transferler gerçekleştirildi. Ve kan donduran itiraflar diyor. Şüpheli kazanın uçuş rotasını aydınlatabilecek Argus 5000C navigasyon cihazı enkazda gizemli bir şekilde kayboldu. Kırım raporuna da bunu yazmadıkları ortaya çıktı. Askeri Heyet Başkanı Ebu Bekir Semih Yüksekkaya cihazların fotoğraf hilesiyle gizlendiğini söyledi. Bir başka itiraf ise Yazıcıoğlu Yaşıyor bilgi notunun baskıyla sisteme girildiği ortaya çıktı. Ve son gazetemiz Türk Gün gazetesinin ilk sayfasında Kıbrıs Türkiye'nin namus meselesi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kıbrıs Türkü'nün adanın asli sahibi olduğunu belirterek Kıbrıs şehit emanetidir. Türk milletinin namus meselesidir. Akdeniz'deki milli varlığımızın kalesidir. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk'ünü yurdundan söküp atmayı, adayı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günü olduğunu ve o gün Türk askerinin Enosis'i Akdeniz'e gömdüğünü söyledi. Kıbrıs Türk'ünün adanın asli sahibi olduğunu belirten Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk'ünü imhaya, adanın ilhaka, Türk varlığını inkara ve Rum Yunan tahakkümünü ihyaya yönelen istilacı zihniyete karşı Türkiye'nin Lefkoşa'nın kalbine indirdiği çelikten bir yumruktur ifadelerini kullandı diyor haberde sevgili izleyicilerimiz. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Horonum, halayım, barım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan

karşılaşırsak. Unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklardan,

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A, Toroslar Mer

0: Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir, Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.

0: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: Sun TV Çeti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber Merkezi'ne İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyon haberiyle başlıyoruz. İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyonun ayrıntıları çıkmaya başladı. Tam 28 gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalar ile teklif veren firmaların belediye yetkileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelendi. İnceleme sonucu İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatıldı. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Belediye Başkanı eşi Murat Hürriyet'in aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Evet, şimdi tabii ki çok dikkatle süreci takip edeceğiz. Nihayetinde çok önemli bir operasyon ve

0: Hani CHP'li belediyelere yapılan operasyonların devamı niteliğini taşıdığını belirten siyasi gözlem yapan kişiler de var. Onlar da yine hani CHP kanadından baktığımız zaman bunun da bir siyasi operasyon olduğuna dair bir takım söylemlerin olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ama şimdi biraz önce de saydım, iddiaları vahim ve itirafçıların ifadeleri çok önemli. Gizli tanık, tırnak içerisinde. Gizli tanık ifadeleriyle ilgili çok böyle aşırı derecede farklı yorumların olduğunu biliyoruz. Ama bekleyeceğiz. Her zaman altını çiziyoruz. Masumiyet karinası. Çok önemli bu. Hemen suçlu olarak adlandırmamak gerekiyor. İfadeler alınıyor. Mahkemeye çıkarılacak. Daha sonra üst mahkemeye dava dosyası gidecek. Beraat edenler olacak. Yine içeride kalanlar olacak. Ve gelinen noktada insan hakları mahkemesine kadar giden bir sürece tanıklık edeceğiz. Nihayetinde ceza alındığı zaman, o yargılama prosedürleri tamamlandığı zaman, o zaman diyeceğiz ki evet suç işlenmiş, ama şimdi kesinlikle böyle bir ifade kullanmıyoruz. Ama sizlere de, değil mi, savcılığın iddiasını, iddianamesini tek tek buradan belirtiyoruz. Şimdi geçelim Bursa'ya. Yine çok konuşuldu. Bursa Belediyesi'ne yapılan operasyon ülke gündeminin ilk sıralarında hep yer aldı. Ama tabii ki henüz ayrıntılar ortaya çıkmadı. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Evet, görevden alınan ve imar yolsuzluğu ile suçlanan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başladı. Tabii ki yargılama deyince de belediye başkanını yargılıyorsunuz. Ciddi bir halk kitlesi mevcut ve tabii ki Bursa'da çok önemli bir ilimiz. Hani AK Parti'nin de böyle çok güçlü olduğu bir il olarak değerlendiriyoruz. Ama gelinen noktada tabii ki kimsenin suç işleme lüksü yok. Yani şehri emin diyoruz. Şehrin emin adamı, belediye başkanı seçiliyor. Çok çok dikkatli olması gereken bir üst düzey yönetici. Şeffaf. Kesinlikle çok şeffaf olması gerekiyor. Bu imar konusu çok önemli. Bunun üzerinden çok rant elde eden bir takım kişiler var. Bunu yıllarca takip ettik. Haberlerde sizlere aktardık. Gelinen noktada çok hassas bir konu. Bursa Belediye Başkanı, tamam, yine aynı şeyi söylüyoruz. Masumiyet karinası çok önemli. Suç işlemiş midir, işlememiş midir? Bunu bilemeyiz. Bunu önümüzdeki süreçte yargılama tamamlandığında ortaya çıkacak sonuca göre değerlendirmek gerekir. Bizim görevimiz sonuna kadar bu davaları takip etmek ve tabii ki sorumlu gazetecilik bağlamında kendi yorumlarımızı da yine katmak ve gelinen noktada hiç de istenmeyen bir şey, yani belediye başkanı önemli bir makam. Bir kentin gününü ve geleceğini belirleyen isim. Çok dikkat edilmesi gerekir. Personel seçilirken. Bir de şu var, ben yapmadım ama işte benim altımdaki personeller bu işi yapmış. Bu kurtarmıyor. Bu kurtarmıyor. Bir denetim sorumluluğu var. Belediye başkanı, değil mi, müdürlerini denetleyecek. disiplin kurulları var yine, müfettiş kurulları var belediyenin. Devamlı harekette olacaklar. En ufak bir şaibeli durumda mutlaka ve mutlaka hemen el koyacaklar. Şimdi terörist Türkiye süreci değil mi? Yani artık sona doğru geliyor. Ve işte bir takım yasal düzenlemeler meclise gelecek ve oylanacak ama nihayetinde tabii ki bir referandum süreci de yaşanacak. İfadeler bu yönde. Şimdi hani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın bir ifadesi var. Mevcut anayasa bohçalı, yamalı bohçaya dönmüş şeklinde bir ifadesi var. Evet. Hayati Yazıcı'dan teröristli Türkiye mesajı şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içinde olmayız dedi. Bolu'da AK Parti'nin bölge toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar verdi. Mevcut anayasanın yamalı bohçaya dönüştüğünü vurgulayan Yazıcı, bakalım gerisinde neler söylüyor.
1: Şu an öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, İnsanımızın hayat standartını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için var olan AK Parti, kurulduğu günden bu yana 25 yıldır sürekli kendini yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi ve yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekkür. Bakın dünya bugün çalkantı içerisinde. Bu çalkantının en keskinleri de yanı başımızda. Kuzeyimizde, güneyimizde. Ama dünyanın neresinde olursa olsun insan hakkı ihlali niteliği gözlenen eylemlere karşı Türkiye her uygun platformda ve bunun uygunluğu içinde çalışmalar yapmak suretiyle insanlığın vicdanı olmuştur. Çünkü hep şuna inandık. Yaşama hakkı Londra'da neyse Gazze'de doğdu. Yani Londra'dakilerin yaşama hakkı var da Gazze'dekilerin yok mu? Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu değerleri uluslararası her platformda dile getiren, vurgu yapan tek ülke tek lider var. O ülke Türkiye'dir, o lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hatta 82 Anayasası'nın geçici maddeler arasında 16. madde var. 16. maddede şöyle bir hüküm var. Bu anayasanın halk oylamasına sunulduğunda oylamaya mazeretsiz katılmayan vatandaşlar anayasa oylamasını, referandumu takip eden seçimlerde, yerel ve genel seçimlerde oy kullanamaz, aday olamazlar diye aba altında sopa göstermiş. Yani zorlanmış millet. Hak yoksunluğuyla zorlanmış. Böylesi bir anayasa. Ve bu anayasa 19 defa değişiklik yapılmış. En önemli değişikliğiyle bildiğiniz gibi 15 Temmuz o gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş, yürürlüğe koymuşuz. Bütün bu değişikliklerle birlikte anayasa yamalı boşluğa dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış, bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır. Böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor.

0: Ve elbette ki Türkiye yeni bir anayasayı, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz.
1: Şimdi yeni anayasa, yeni anayasa, yeni anayasa. Şimdi bu söylem uzun süredir var biliyorsunuz. Yeni anayasayla neleri değiştireceksiniz? Hangi maddeler değişime uğrayacak? 66. madde mi? Bir kere anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez, teklif dahi edilemez. Öte yandan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak anayasada neler değiştirilmek isteniyor? Meclise gelecek yasa teklifleri şimdi anayasaya uygun mu değil mi? O da çok önemli. Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e geçelim. Hani yeni anayasa deyince de tabii ki Tekin'in de açıklaması önemli. Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Haçlı Seferleri kavramının tarifi müfredatta çıkarıldığını hatırlatarak sefer değil o Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık. Niye itiraz ediyorsunuz? Demiş. Şimdi ders kitaplarından tabii ki Haçlı Seferleri diye geçen değil mi? Çıkarmanın ve Haçlı Seferleri yani bu zaten kavram olarak yani geziye çıktılar demiyor. Değil mi? Yani nihayetinde yine bir savaş sürecinden bahsediliyor. Bakalım Tekin'in açıklamaları ne yönde?
2: Başa soruyoruz. Eğitimle ilgili olarak ne eleştiriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Herkes bize çocuklarının milli ve manevi değerlerden uzaklaştığından şikayet ediyor. Kılığından, kıyafetinden tutun, vatan sevgisinden, millet sevgisinden, milletle hemhal olma duygusundan rahatsız. O zaman bizim bunu çözmemiz lazım. Bizim buna odaklanmamız lazım. Biz de Türkiye Yüzyıl Marif modeli adıyla programlarımızı değiştirdik, müfredatlarımızı. Değiştirirken dedik ki millet bizden bunu istiyor. Millet bize bunun için 2023 seçimlerinde oy verdi. O zaman biz milletin istediği şeyleri yapmak zorundayız. Bizi eleştiriyorlar, yaptırtmayacağız diyorlar. Siz hangi hakla bunu kendinizde bunu söyleme hakkı hissediyorsunuz? Siz kimsiniz? Sizin bu millet üzerindeki vesayetçi mantığınız, işte o eski Türkiye'nin geleneği bu. Eski Türkiye'de de böyleydi. Biz ne dersek o olacak. O zaman seçimin ne anlamı var? O zaman vatandaşların niye biz seçim meydanlarında şunları yapacağız diye taahhüt ediyoruz? Şimdi ben içinizden yetişmiş bir kardeşiniz olarak ben diyorum ki yeni Türkiye'de çocuklarımız bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet geleneğine, bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık toplum geleneğine, bizim sahip olduğumuz ahlaki hassasiyetlere, bizim sahip olduğumuz, önemsediğimiz milli ve manevi değerlere çocuklarımız sahip olsun istiyorum. Şu an müfredatta yaptığımız değişikliklerin önemli bir parçası burası. Bunu yaparken eleştiriler, her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan. Niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız

0: Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarihin feridatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben. Ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz bu binlerce yıllık birikime sahip değil. Bize öykünüyorlar. Ne güzel geçmişiniz var, ne büyük bir birikiminiz var diyorlar. Biz de diyoruz ki yok onlar kötü, biz onu almıyoruz dersek eğer atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz. Şimdi bunları yaparken bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi ile çok ciddi polemiklere girdim. Girmeye de devam ediyoruz. Ama tarih hep benim haklı olduğumu gösteriyor. İlk meclisteki bütçe görüşmemde o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak bir şey söyledim ben sorular üzerine. Dedim ki Türkiye'de 1980'li yıllarda daha özel okullar yokken, FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklım burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geçeyim. Bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi. Kimsenin bildiği bir şey de değildi.
1: Evet, şimdi tabii ki Osmanlı'dan yani gurur duymayan hiçbir Türk evladı yoktur. Sadece ve sadece Osmanlı'nın son dönemleri, değil mi? Birinci Dünya Savaşı ve Sevr Anlaşması'nın imzalanması, topraklarımızın işgal edilmesi, işte bütün tepki son dönemine ait. Yoksa kuruluşundan yükseliş devrine kadar bütün Osmanlı padişahlarından Türk milleti gurur duyuyor. Bunun da altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi tarihine sahip çıkıyor. Bırakın Osmanlı'yı. Muktasına kadar giden bir süreç var. Şimdi bunları da konuşacağız. Stüdyo konuğum çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem Mersin Milletvekili Cahit Tekelioğlu az sonra stüdyomuzda olacak. Türklüğü konuşacağız. Yörük kültürünü konuşacağız. Dünden bugüne gelen süreci konuşacağız. Aktif güncel siyasete bakmayacağız. Onun da altını çizelim. Şimdi Adalet Bakanı Gürlek. Aslında gündemin en önemli aktörü olmaya devam ediyor. Bu operasyonlar özellikle sır perdesi maalesef altında bir türlü aydınlanamayan faili meçhul cinayetler. Bundan bir süre önce Bakan Gürlek faili meçhul cinayetlerin dosyalarını tozlu raflardan indiriyoruz demişti. Ve gelinen noktada ciddi yol kat edildi. Bakan Gürlek hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek Adalet Bakanlığı bünyesi

da kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını ifade etti. Yıllar yıllar sonra. Evet. Faili meçhul cinayetler malumunuz. Yani bir zamanlar 90'lı yıllarda özellikle Türk aydınlarına yönelik yapılan suikastler vardı. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışdalı gibi çok çok önemli bilim insanlarımız. Tabii ki aydınlatılamadı. Tam anlamıyla suçlular bulunamadı. İşte Gaffer Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü. Yani Emniyet Müdürlüğü'nün çok yakın bir noktasında pusu kuran birçok kişiler tarafından katledilmişti. İnanılır gibi değil. O günleri yaşadık 90'lı yıllarda. Evet, şimdi arkadaşlar isterseniz bir hava durumunu getirelim ekranlara. Sonra stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem Mersin Milletvekili Cahit Tekelioğlu'yla evet, Türklüğü, yörük kültürünü konuşacağız.

0: Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne güneşli başladık. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yani baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'da bugün hava güneşli, 35 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta çoğunlukla bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda açık geçecek. Yani ise kısa bir süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 36 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da hava bugün güneşli, 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mut'tayız. Mut'ta düne göre hava daha sıcak olacak. 40 dereceye kadar yükseliyor. Aman dikkat diyelim. Geceye baktığımızda açık geçecek. Yani ise 40 dereceyi gösteriyor ve gittikçe sıcak havalar etkisini gösteriyor. Günlerdeyiz. Günlerde bol güneş ışınlarıyla güne günaydın dedik. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Silifke'de bugün bol güneş ışınları olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava bugün güneşli. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün yine olacak. Değerli izleyiciler, özellikle güneş kreminizi sürmeden dışarı çıkmayın diyoruz ve Tarsus'tayız. Tarsus'ta bugün hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız. Çoğunlukla hava bugün güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yani baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. Evet değerli izleyiciler, sıcaklık değerleri giderek artmaya başladı. Aman dikkat diyelim. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterin. Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka bol su içsin ve güneşli havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen göstersinler. Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.

0: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
11: Ekranlara çıkmanız değil mi? Yani sizin de ciddi bir kitleniz var. Özellikle Mersinliler sizi çok tabii merak ediyorlar. Ama maşallah hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Dinç, sağlıklı ve tabii ki enerjik gözüküyorsunuz. Şimdi efendim bir etkinlik var. Bir dernek tarafından önemli bir etkinlik, bir buluşma diyelim. Bir yörük buluşması. Bununla evet. ilgili sizden öncelikle bilgi alalım efendim. Sonra sorularımız olacak.
12: Çok teşekkür ediyorum. Bir derneğimiz var. Tekeli Yörükleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adında. Adı üzerinde Tekeli Yörükleri ile ilgilenen, onların kültürlerini yaşatmalarına

0: yardımcı olan, aralarında dayanışma kurmaya çalışan bir sivil toplum örgütü. Bu derneğimizin çatısı altında bazı çalışmalar yapıyoruz amaçlarımıza uygun şekilde. Sonuçta bunları biriktire biriktire bugün büyük bir etkinliğe kalkıştık. Kalkıştık ve sonuna yaklaştık bunu başarmanın. Bunun adı Büyük Tekeliler Buluşması.
1: Büyük Tekeliler. Bu bir yörük obası mı oluyor efendim? Bir kolu demeyelim de obası mı oluyor? Zaten
0: şöyle,
1: yörük kültürüne ait bir
0: din. Haklısınız. Evet. Haklısınız. Tekeliler Oğuz'un Üçok kolunun Salur boyunun teke oymağıdır. Fakat zamanla çoğalmışlar, çok büyümüşler.
1: Evet.
0: Bu artık oymaklıktan çıkmış, başlı başına bir boy haline gelmiş. Ana yurt bütün Türkmenlerin olduğu gibi Türkmenistan. Bugün Türkmenistan halkının %60'ı tekedir, tekelidir. Daha sonra Dandenakan Savaşı ile İran'a, Malazgirt ile Anadolu'ya girilmiş ve Selçuklu sultanlarının yönlendirmesiyle Anadolu, düzeltiyorum, Antalya yurt olarak verilmiş, uçlara gitmiş, Bizanslardan almışlar. Orada Tekebeyliğini kurmuşlar. Tekebeyliğinin Osmanlı'ya katılmasından sonra da çeşitli yerlere dağılmışlar Anadolu'da. Bu dediğim güzergah üzerinde tekeler parça parça parça yayılmış kalmışlar. Anadolu'da da çok çeşitli yerlerde tekeler var. Ama Mersin bir yoğunlaşma noktası. Mersin'in özellikle Bozyazı, Anamur çevresi ile Tarsus çevresinde yoğunluğumuz var. Tabii yakın illerimizde aynı şekilde yoğunluklarımız var. İşte bu dağınık teke kitlesini bir araya toplamak, aralarında gönül bağını oluşturmak maksadıyla da derneğimiz çalışmalar yapmaktadır. En son etkinliğimiz 25 Temmuz'da, önümüzdeki cumartesi günü, Bozyazı'ya bağlı Elma Kuzu Yaylası var. Elma Kuzu'nda bu Büyük Tekeller buluşmasını gerçekleştireceğiz, evet, inşallah.
1: Biraz Kayseri Erciyes'te bir buluşma vardı, kuru. Yani çok önemli bir o da buluşma.
0: Evet.
1: Ya yani size çok, ben de tabii çok gittim oraya. Haber ve röportaj anlamında.
0: Evet.
1: Ya onu çağrışım yaptırıyor ama bunun bir siyasi bir şeyi yok zannedersem.
0: Tabii bir siyaset dışı bir olay.
1: Evet, siyaset üstü bir olay diyelim.
0: Evet. Evet. Hem siyaset dışı hem siyaset üstü bir olay. Birçok Yörük Türkmen Derneği Vakfı kurulmuştur. Fakat sonunda bunlar siyasete malzeme haline getirildikleri için ömürleri kısa olmuştur. İstenen, bekleneni verememişlerdir. Biz buralardan aldığımız derslerle, kişiliklerimizin siyasi yönü var. Herkesin bir siyasi yönü var. Onu saklı tutarak. Ama bir araya geldiğimizde ortak paydamızı tekeli yaparak siyasetin dışında kültürel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz.
1: Evet. Genelde bir hayvancılık ve göçebe bir yaşam söz konusu burada. Zaten yörük deyince de yürüyen adam, değil mi?
0: Evet.
1: Çok evet. Yani bu yürüme olayı zaten yörüklere has bir şey. Yani bu alanda aslında iyi bir çalışma yaparak bu çocuk

0: yörük çocuklarını atletizme yönlendirip, gerçi öyle de oldu değil mi Mehmet Gürdüdöğün'de? Ben
1: tabii,
0: hatırlıyorum yani.
1: Tabii.
0: Çok önemli bir şey. Dağlık alanlarda hayatı sürdürmek gerçekten çok zor. Biraz yörük kültüründen bahseder misin efendim? Yani çok büyük minnet borçluyuz şehitlerimize. Yani yörükler işte bu coğrafyayı bize vatan olarak değil mi hediye eden, canları pahasına koruyan
1: evet,
0: bir kesim evet, gerçekten. Ya ana direkt. Tabii yani yörük deyince de bu üst çatıya baktığımız zaman Türklük. Yani burada Türklüğün nihayetinde bir unsuru. Gelinen noktada biraz yörük kültürünü konuşalım. Siz konuyu çok iyi biliyorsunuz çünkü. Yani farklılığı nedir diyeceğim.
1: Bir miktar,
0: yani.
1: Evet. Ya önce bir tanımlamayı netleştirmek gerek. Yörük, yürüyen insan, evet, göç eden insan demek.
0: Evet.
1: Yani bir etnisiteyi esasen belirtmez. Fakat bizde bu yörük Türkmen yerine kullanılır bir ifade haline gelmiş. Yörüklüğü yani yürümeyi bıraktın mı yörüklük bitmiştir.
0: Evet.
1: Köye, kasabaya, şehre yerleşirsen artık yerleşik hayata geçmişsindir. Yörüklük bitmiştir. Ne kalır? Türkmenlik.
0: Türklük, evet.
1: Türkmen kimliği kalır. Yörükle de aslında bu anlatılmak istenmiştir. Yani yörük Türkmen eşittir Türkmen demek. Biraz önce Türkmen sistematiğinde yerimizi belirtirken de zaten bunu ifade ettim. Oğuz sistematiğinde. Tabii yürüyen insan, Türkistan'dan bu yana alıyoruz onu, farklı ölçülere, farklı değerlere sahip oluyor. Şehirlinin, yerleşiğin önem verdiği birçok şey onun için önemsiz olabiliyor. Ya da onun çok önem verdiği birçok şey yerleşik için tuhaf olabiliyor. Ama sonuçta bir Türkmen kültürü var. Bu bugün yerleşik hale gelmiştir. Bunu ortaya koymamız, geliştirmemiz gerekiyor. Türkmen devleti kurandır. Türkmen devleti koruyandır. Türkmen devletin verdiği imkanla yetinen, şikayet etmeyen, isyan etmeyendir. Çünkü mülkün sahibidir. Kendine isyan edecek hali yok. Devlet bana bunu versin, devlet bana şunu vermeli de demez. Devletin kendisinin olduğunu bilir çünkü. Böylesine güzel bir kitledir. Zaten Büyük Atatürk de hepimizin bildiği Toroslarda tüten bir çadır varsa ümit vardır. Sözünü bu sebepten söylemiştir. Biz işte bu güzel kütleyi günümüzün değişen, büyük bir değişim gösteren, sosyo-kültürel değişim gösteren ortamında korumaya, doğru değişim göstermesini sağlamaya, değerlerinin bozulmamasını temin etmeye uğraşıyoruz. Varlığımızın sebebi bu.
0: Evet, efendim buluşmada neler gerçekleşecek, nasıl bir program var, onun da ayrıntıları sizden alalım.
1: Burası önemli. Teşekkür ederim bu soru için. Şöyle önemli. Bu tür buluşmalar oluyor. Şenlikler, şölenler. Fakat bunlar artık böyle bir az sanatçıların gösterisi haline çevriliyor.
0: Evet. Doğru.
1: Yani insanlar konunun içeriğinde değiller. Hangi sanatçı gelecek? Hayır, o gelmeseydi şu olsaydı, seneye de bu gelsin gibi, artık böyle sanki bir konsere gidiyormuş gibi gidiyorlar.
0: Doğru.
1: Ama bu yanlış. Konsere gidilecekse konsere gidilir. Fakat biz bunu doğru zemine oturtmaya çalışıyoruz. Kültürel zemine oturtmaya çalışıyoruz. Bizde de müzik var. Ama öyle adı belli sanatçılar yok. Adı belli sanatçılara verecek kadar paramız da yok.
0: Evet, ya olmaması zaten çok çok evet. daha iyi. Nihayetinde biraz önce çok önemli konuya temas ettiniz. Etkinliğin içeriği bozuluyor. Olay konsere
1: Tabii,
0: dönüyor.
1: Konsere dönüş.
0: Yani mesela orada yörük kültürünün tanıtılmasıyla ilgili bir takım sergiler, söylemler, konuşmalar, o yemek kültürü değil mi? Önemli. Çok Tabii. çünkü ayrı bir
1: Şimdi,
0: kültür o.
1: Şimdi izin verseniz oralara gireceğim.
0: Buyurun efendim.
1: Biz bunu bir konser ortamından çıkartıp kültürel bir ortama oturtmaya karar verdik. Bunu nasıl sağladık? Müziğimiz de var. Ama ne var? Tekelinin kendi içinden çıkan son derece amatör çocuklarımız var, gençlerimiz var. Ya da yöreden temin ettiğimiz çalan, söyleyen arkadaşlarımız var. Onlara sahne veriyoruz. Binlerce kişinin önünde
0: evet,
1: sahne bulma imkanları olacak. Gelecekte belki içlerinden güzel sanatçılar çıkacak. Ama esas Türkmen ve Türk kültürünün ögelerini orada göstermek. Bu konuda ne yapıyoruz? Mesela sergilerimiz var. Bir fotoğraf sergimiz var.
0: Harika.
1: Yörüklerin İzinde adında bir fotoğraf sergimiz var. Mustafa Gümüş'ün sergisi. Birçok resim, fotoğrafı orada sergileyeceğiz. Resim sergimiz var. Hem de bir tekel ressamın tuvale yansıttığı tekeli hayatından görüntüler var. Onun tablolarını sergileyeceğiz. Etnografik sergilerimiz var. İki çadır, iki ayrı sergimiz olacak. Birisini Günler Belediyesi hazırlıyor. Birisini de İsmail Gübeş Bey kendi birikimlerini sunarak hazırlayacak. Yörüklerin, Türkmenlerin önceden kullandıkları malzemeler, bunların anlamı, günümüze yorumu gibi şeyler var. Mesela bir masal çadırımız var. Bu masal çadırımızda Dede Korkut hikayeleri anlatılacak. Dede Korkut da bir Türkmendir. Oğuz'un biliyorsunuz evlatlarından birisi. Onun hikayeler, bir Dede Korkut tiplemesi yaptık. Bir arkadaşımızı, kıyafetleri de şu anda dikim halinde dikiliyor. Bir çadırda çocuklara boy boylayıp soy soyluyor.
0: Çok renkli bir etkinlik olacak. Daha da fazla biraz merak ettirelim.
1: Evet.
0: Yani neler var neler yok ama. Şimdi Sayın Tekelioğlu, bir gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Yani şimdi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir söylemi var işte, çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkılacak diye. Bunu şimdi teknolojik olarak algılayan var, savunma sanayi olarak algılayan var, işte ekonomi olarak algılayan var ama onun öncesinde milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız, yukarıya aşacağız yani milli kültürümüzü. Şimdi milli kültürümüz üzerinde oynanan oyunlar neticesinde çok büyük bir erozyon yaşanıyor. Hollywood sineması maalesef, yani Batı kültürü demeyeceğim, Amerika'nın o yoz kültürünü gençlerimize benimsettiği yıllar, popüler kültürünü diyelim. Yani yoz şimdi, yani bakıyoruz bilim kurgu, yani akıl mantık almayacak, yok örümcek adam, yok bilmem ne, yani hayali ürünler. Ve bunları objelere çevirerek ciddi ekonomik katkılar da sağlıyor. Yani bir kültür emperyalizm ile karşı karşıyayız. Net bir şekilde söyleyelim. Yani bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ve ne yapmamız gerekiyor Sayın Tekelioğlu? Bunun da altını biraz önce ifade ettiğiniz olay aslında

0: bu kültür emperyalizmi karşısında dik duruşu
1: bir çıkıştır.
0: Ve çıkış.
1: Tabii.
0: Ve reçetedir. Ciddi bir reçetedir.
1: Bir çıkıştır. Yani.
0: Evet. Emeği geçenlere gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Kültürümüzü, yabancı kültürü değil mi? Yani istilasına maruz bırakmamak lazım. Gelinen nokta benim. Türk kültürü maalesef yani işte erozyona uğrayan bir takım bizim değerlerimiz ve gelinen noktada bir çıkış arayışı. Neler yapmak gerekiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Efendim bu konu hayat kadar önemli bir konu. Bir milletin, bir toplumun kendisi olarak var olabilmesi, kişilik bulabilmesi için kültürünün olması gerek, orijinalitesi olması gerek. Öyle aşırmalarla, başka kültürlerden aşırmalarla kültürlenemezsiniz. Sadece o kültürlere yapışır kalırsınız. Siz olamazsınız. Bunun yolu kendi kültürünüzü sevmek ve yeniden üretmekten geçer. Bizde devlet eliyle Türk kültürü geriye itilmiştir. Ve devletimiz kültür tercihini modernite olarak gördüğü Batı kültürü olarak yapmıştır. Onu savunmuş, Türk kültürünü bastırmıştır. Fakat şimdilerde çok şükür devlet bu gidişatını düzeltmiştir ve Türk milletinin kültürünü yeniden ayağa kaldırmaya uğraşmaktadır. Biz de buna katkı vermekteyiz. Peki bu nasıl olur? Yeniden kültür üretmemiz gerek. Kendi kültürümüzü üretmemiz gerek. Bunun yolu da analizlerden geçer. Çok sağlam analizleriniz olacak. Bu analizleri sentezleyeceksiniz. Sadece kendi değerleriniz değil, yeni değerlere de ulaşabilirsiniz. Başka kültürlerden alıntı da yapabilirsiniz. Amerika'yı her seferinde yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama siz ne katıyorsunuz? Kendi öz kültürünüzle sentezleyeceksiniz. Bu böylesine ciddi bir olay ve bence bunun için üniversite kurulması gerekiyor. Adı değil, içeriği kültür olan kültür üniversitelerine ihtiyacımız var. Üretim, nasıl sanayi üretimine ihtiyacımız var? Nasıl başka üretimlere ihtiyacımız var? Kültür üretimine de ihtiyacımız var. Evet. Milli kültür.
0: Refah seviyesinin artması, gelişme, kültürüne sıkı sıkıya bağlanmaktan geçiyor. Örneği Japonya, Çin, Asya. Kesinlikle kültürlerini bırakmadılar. Yani sıkı sıkıya ona sarıldılar. O değerlerle çok ciddi bir ekonomik güç haline geldiler. Biz bunu yapamadık.
1: Evet. Yani zenginleşebilirsiniz.
0: Evet.
1: Ama kişilik sahibi olamazsınız. Neye özeniyorsanız, neye benzemeye çalışıyorsanız,
0: evet,
1: onun kapısında olursunuz. Ona yamanmaya çalışırız. Onlar da bunu bilir. Evet. Bilirler. Sizi etraflarında tutarlar ama her zaman ikinci sınıfsınız.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ben sizi izleyicilerimizle burada baş başa bırakayım. Tekrar detaylı bir şekilde davetinizi yenileyin efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Tekel Yörükleri Derneğimizin hazırlamış olduğu Büyük Tekeller Buluşması 25 Temmuz Cumartesi günü Bozyazı'nın Elma Kuzu Yaylası'nda yapılacak. Bu yaylada buluşmak, orada sadece tekeli değil, Türkmen kültürünü nefeslemek, içimize

0: çekebilmek için beraber olmayı teklif ediyorum. Lütfen buyurun gelin, güzel bir gün geçirelim.
1: Evet, biz orada olacağız ve tabii ki Sun TV ekibi olarak o müstesna günü sizlere taşıyacağız ama tabii ki Sayın Tekelioğlu'nun daveti bütün herkese sadece örgütlere değil. Yani bütün Mersinlilere, hatta farklı illerden gelecek olan tabii ki vatandaşlarımıza davette bulundu. Efendim, Sun TV, İçer TV ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun

FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik

0: ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendim. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686

0: 40044.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bence çok güzeldi.
1: Mecliste genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığını açıkladı. Gürlek ayrıca dosyada FETÖ-PDY ile ilgili hususların titizlikle değerlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin enerji araştırma gemilerinden Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'de yürüttüğü ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamasının ardından yurda dönüş yolunda taşucu açıklarına demirledi. Gemi ikmal işlemlerinin ardından yeni görev bölgesine hareket edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ekonomik kalkınmayı buluşturan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisini törenle açtı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ofisin Mersin'in 15 yıllık göç yönetimi tecrübesini kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağını belirtti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çarptı. Durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Bir otomobilin tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'de 4 kişi kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kırdı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Haziran 2026 verilerine göre Mersin vergi tahsilat performansını en fazla artıran 3. il oldu. Tahsilat oranı %76.6'dan %80.54'e yükselirken kentte 146.2 milyar lira vergi toplandı. Mersin'in toplam vergi gelirlerindeki payı ise %2.21'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. Buna göre Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Geleneksel Fındık Pınarı Futbol Turnuvası başladı. Açılış maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Turnuvanın ilk gününde oynanan diğer karşılaşmalarda Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'sa Değirmençay Spor'u 1-0 yendi. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti. Kaplan, finalde rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve turnuvayı set vermeden şampiyon olarak tamamladı. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. A-Milli Erkek Voleybol Takımı rakibi İran'ı 3-1 yenerek 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek finallere adını yazdırdı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasına kavuştu. Arjantin'le karşılaştığı maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran İspanya uzatmada gelen golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Ayakkabıları

0: Ayakkabım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Onları sizlere aktaracağız ve baktığımızda bültenimize yaz sıcakları etkisini artırırken uzmanlardan kalp ve tansiyon hastalıklarını kritik uyarılar geldi. Onları da bakacağız. Adana'da kaslı bir saldırgan iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Ve yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda binlerce kişinin banka hesaplarına bloke konuldu. Ahbap Derneği soruşturmasında ise aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin'de ise doğadan insan hikayelerine uzanan gelişmeler yaşandı. O gelişmeleri de sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı 20 yaşındaki yaya ağır yaralandı. Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana gelen kazada karayolları çalışması yapılan bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle de yola savrulan genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 16 yaşında olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı 20 yaşındaki yaya ağır yaralandı. Direksiyon başındaki sürücünün 16 yaşında olduğu öğrenildi. Kaza Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Karayollarının çalışma yaptığı noktada karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
2: Yaya çarpılmış abi.
1: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Adana'da kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yürek ilçesinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli iş yerine tabanca ile ateş açtı. Saldırıda yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Adana'da kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. Olay Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre başında kask bulunan kimliği belirsiz şüpheli iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kaçtığı sırada çevreye rastgele ateş açtığı anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi iddiaya göre eski eşinin evini ateşe verdi. Camiavlu mahallesindeki olayda anne ve iki kızı alevlerden banyoya sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli ise gözaltına alındı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski eş dehşeti yaşandı. İddiaya göre bir kişi eski eşinin evini ateşe verdi. Olay Camiavlu mahallesinde meydana geldi. Şüphelinin benzin dolu şişeyi ateşe vererek evin içine attığı öne sürüldü. Kısa sürede alevlere teslim olan evdeki anne ile iki kızı banyoya sığınarak 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ankara'da Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahse yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı ve emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 6.314 banka hesabını bloke konuldu. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 dış finans evi tespit edilirken 23 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

0: Adalet Bakanlığı ve Emniyet ekipleri Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahse yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü. Teknik ve saha çalışmalarında yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 6314 banka hesabı tespit edildi. Final maçının başlamasıyla birlikte bu hesaplara eş zamanlı olarak bloke konuldu. Çalışmalarda yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 dış finans evi de deşifre edildi. Bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı.
1: Mersin'in Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde yaşanan su sıkıntısı vatandaşları zor durumda bıraktı. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri ihtiyaçlarını kuyulardan ve tankerlerden bidonlarla taşıdıkları suyla karşılıyor. Evlerde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtilen vatandaşlar yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulmasını da istedi.
0: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri ihtiyaçlarını kuyulardan ve su tankerlerinden bidonlarla taşıdıkları sularla karşılıyor. Susuzluk nedeniyle evlerde çamaşır ve bulaşık makineleri kullanılamıyor.
2: Hijyenlik yok, pislikten içeri kokacak diye tuvalete giremiyorum.
0: Vatandaşlar su almak için zaman zaman tartışmalar yaşandığını da söylüyor. Mahalle muhtarı Ramazan Güner soruna kalıcı çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.
3: Burada ilke şartlar altında daha hala Işıklı Kayabaşı'nda insanlar kuyudan su çekmekle ve çeşitli yerlerden su getirmekle taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği bir dünyada aynı şekil atasözü gibi biz bu şartları yaşıyoruz. Yetkililerimizden şunu istiyoruz. Bu insanların bir an önce suya kavuşmasını istiyoruz.
0: Mahalle sakinleri ise temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirterek su sorununun bir an önce çözülmesini istedi.
4: Arkadaş biz burada 5 dakika namaz kılacağız. Suyu bulamıyoruz. Geldik miydik, suyu bulamadık mıydık, şaşıp kalıyoruz. Burada boğuluyor. Çok namazlarını da geçtiği zaman oluyor. Su yok, su.
5: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 10

0: Uçuk fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her

0: Yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Operasyonlar 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı kişilerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı 39 ilde son 2 haftada polis ekiplerince icra edilen nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet evlerinden gözaltına alındı. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Protokolü gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri Dalakderesi Mahallesi'nde başladı. Etkinliklerde çocuklar yüz boyama, yetenek atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri de akıl ve zeka oyunları atölyesiyle şenliklerde yer aldı. Meteoroloji yetkilileri Mersin'de etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ila 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Mersinli yüzücü Kuzey Set Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. Milli yüzücü 200 metre kurbağalama yarışını 2.18.26'lık derecesiyle kazanarak şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti. Kaplan finalde rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve turnuvayı set vermeden şampiyon olarak tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir

0: 0974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmek

0: dengesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Husamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Husamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon.

0: Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bir ömür koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir

Ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Operasyonlar 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı kişilerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı 39 ilde son 2 haftada polis ekiplerince icra edilen nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet evlerinden gözaltına alındı. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Protokolü gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri Dalakderesi Mahallesi'nde başladı. Etkinliklerde çocuklar yüz boyama, yetenek atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri de akıl ve zeka oyunları atölyesiyle şenliklerde yer aldı. Meteoroloji yetkilileri Mersin'de etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ila 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Mersinli yüzücü Kuzey Set Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multi Nations Swimming Meet organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. Milli yüzücü 200 metre kurbağalama yarışını 2.18.26'lık derecesiyle kazanarak şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti. Kaplan finalde rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve turnuvayı set vermeden şampiyon olarak tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

%90'a, %90 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sal Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçer gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. İlk haberimiz Mersin'den. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönemi törenle kutlandı.
1: Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Protokolü, Gaziler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

0: Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay'la Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Assubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz'un Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
1: Bizler bugün içinde bulunduğumuz süreçte dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak anavatan Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temelinde adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceğini anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle tüm dünyaya ilan etmektedir.
0: Tören protokol üyeleri ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.
2: Gündemde belediyelere yapılan operasyonlar olmaya devam ediyor. En son İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişinin ifadesi alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Antalya, Kırıkkale, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Soruşturma devam ediyor.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında belediyenin gerçekleştirdiği bazı ihaleler mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda ihaleyi kazanan ve teklif veren bazı firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık

0: bağlılık ilişkileri bulunduğu, belediye ile iş yapan bazı firmalardan komisyon adı altında para alındığı ve belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde etkili olduğu yönünde iddialara yer verildi. Bu tespitler üzerine adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Antalya, Kırıkkale, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Herkesi çok seviyorum. Buyurun.
0: Sağ olun. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan çarpıcı açıklamalar. Anayasa ile ilgili yeni anayasanın bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, mevcut anayasanın bohçaya döndüğünü, yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bolu'daki bölge toplantısında yaptığı konuşmada mevcut anayasanın çok sayıda değişiklikle yamalı bohçaya dönüştüğünü söyledi. Yazıcı, Türkiye'nin baştan sona yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek hedeflerinin mecliste uzlaşmayla hazırlanacak metni milletin onayına sunmak olduğunu ifade etti. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yazıcı, yürütülen çalışmalar kapsamında yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Sürecin şehit ailelerini ve gazileri incitecek hiçbir adım atılmadan yürütüleceğini vurgulayan Yazıcı, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu söyledi.
3: Tek ülke, tek lider var. O ülke Türkiye'dir, o lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hatta 82 anayasasının geçici maddeler arasında 16. madde var. 16. maddede şöyle bir hüküm var. Bu anayasanın halk oylamasına sunulduğunda oylamaya mazeretsiz katılmayan vatandaşlar anayasa oylamasını, referandumu takip eden seçimlerde, yerel ve genel seçimlerde oy kullanamaz, aday olamazlar diye aba altında sopa göstermiş. Yani zorlanmış millet. Hak yoksunluğuyla zorlanmış. Böylesi bir anayasa. Ve bu anayasa 19 defa değişiklik yapılmış. En önemli değişikliği de bildiğiniz gibi 15 Temmuz o gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz İttifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş, yürürlüğe koymuşuz. Bütün bu değişikliklerle birlikte anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar var, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış, bunların örnekleri var. Dolayısıyla bu millet baştan sona yepyeni bir anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır. Böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor ve elbette ki Türkiye yeni bir anayasayı, yepyeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına, referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz.
2: Evet, yine bir çarpıcı açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım dedi bakan. Bakalım ayrıntılarında ne var?
0: Rize'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarih müfredatında Haçlı seferleri ifadesini çıkardıklarını belirterek, "Sefer değil o, Haçlılar bize saldırmışlar" sözleriyle yapılan değişiklikler.

0: eşitliği savundu.
1: Şu an müfredatta yaptığımız değişikliklerin önemli bir parçası burası. Bunu yaparken eleştiriler, her gün bakın sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Benim üzerimden ben Haçlı seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredatta. Niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum.
0: Konuşmasında eğitim altyapısına yapılan yatırımları da anlatan Tekin, son yıllarda yüz binlerce yeni derslik inşa edildiğini, tüm sınıflara internet erişimi ve akıllı tahta kazandırıldığını söyledi.
1: Ve biz AK Parti teşkilatı olarak kendi işimize odaklanmış durumdayız. Bizim derdimiz millete hizmet. Bizim derdimiz milletin hassasiyetlerini koruyarak Türkiye'yi Atatürk'ün taahhüt ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak azimle ve kararlılıkla çalışmak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, onun bize çizdiği yolda biz bu çerçevede gece gündüz demeden aramızdaki hukuku, aramızdaki kardeşliği ön planda tutarak çalışıyoruz.
2: Evet, trafiğe çıkan sürücüler dikkat. Çünkü tabii ki bazen önlemler yetmiyor. Özellikle acemi sürücüler, ehliyeti olmayanlar, yaşı küçük olmasına rağmen direksiyon başına geçenler tehlikeye çanak tutuyorlar. 16 yaşındaki kamyonet sürücüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. O anlar kamerada.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı 20 yaşındaki yaya ağır yaralandı. Direksiyon başındaki sürücünün 16 yaşında olduğu öğrenildi. Kaza Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Karayollarının çalışma yaptığı noktada karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
3: Yaya çarpılmış abi.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Tabii ki değerli izleyicilerimiz, burada yayaların da önlem alması gerekiyor. Biraz önce değil mi, kamera görüntülerine baktık. Yaya geçidinde değil. Evet, yayaların mecburen riske girmemesi için yaya geçitlerini kullanma zorunluluğu var. Tabii ki münferit bir olay olarak gözüküyor ama genel bir yanlışlığın da altını çizelim. Evet. Adana'ya gidiyoruz. Adana'da kasklı saldırgan iş yerini kurşunladı. Bir yaralı var.
0: Adana'da kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. Olay Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre başında kask bulunan kimliği belirsiz şüpheli iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kaçtığı sırada çevreye rastgele ateş açtığı anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

0: Evet, dün Dünya Kupası'nda İspanya bir kez daha tarih yazdı. Avrupa şampiyonluğundan sonra Dünya Kupası'nı da futbolcular kaldırdılar. Tabii ki hani kıta bağlamında olaya baktığımız zaman bizim için sevindirici bir haber. Özellikle İspanya'nın Gazze katliamı ile ilgili ortaya koyduğu tavır nedeniyle İspanya'ya karşı ciddi bir sempati besleniyor idi. Şimdi bunun üzerinden bahisçiler, özellikle yasa dışı bahisçiler para kazanmanın, yine insanları mağdur etmenin peşine düştüler. Dünya Kupası finali öncesi 6.314 banka hesabına bloke kondu.
1: Adalet Bakanlığı ve Emniyet ekipleri Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahse yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü. Teknik ve saha çalışmalarında yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 6.314 banka hesabı tespit edildi. Final maçının başlamasıyla birlikte bu hesaplara eş zamanlı olarak bloke konuldu. Çalışmalarda yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 dış finans evi de deşifre edildi. Bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı.
0: Evet, malumunuz gündemde hala Ahbap Derneği operasyonu var. Evet, yine sosyal medyada tanınmışlık kazanan Oğuzhan Uğur dahil 10 kişi adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme dalgası yaşanıyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Deprem bölgesine dönecek misiniz?
3: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
1: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında daha önce 18 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılığın soruşturması sürüyor.
0: Evet, malumunuz bu yıl oldukça yağışlı geçti. Adeta toprak, dereler yağışa doydu diyebiliriz. Bugüne kadar içimiz burkula burkula, işte Berdan Barajı'nda su seviyesinin tehlikeli boyutlarda düştüğünü, derelerin kuruduğunu, şelalelerin akmadığını söylüyor idik. Şimdi umut dolu bir haber var. Ormana gizlenen şelale bu sene coşkuyla akıyor ve görüntüler insanın içini coşturuyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesindeki Koramşalı Şelalesi bu yıl yağışların etkisiyle coşkulu akıyor. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki şelale ağaçların arasında saklı kalan doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman kuruyan şelale bu yıl yeniden gür akmaya başladı. Çevresindeki su kaynakları da yağışların etkisini gözler önüne seriyor. Mahalle sakinleri buz gibi suyuyla serinleten Koramşalı Şelalesi'nin doğa severler tarafından görülmeye değer olduğunu belirtiyor.
0: Mersin'de kalmaya devam ediyoruz. Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelen 4 şüpheli tutuklandı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kız Kalesi mahallesinde kimlik kontrolü sırasında polise mukavemet gösteren 4 şüpheli tutuklandı. İddiaya göre şüpheliler kimlik göstermeyi reddetti. Yaşanan arbede sırasında polis noktasının camını kırarak kamu malına zarar verdi. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: De.
1: Evet, biraz önce şelale haberini sunmuştuk, değil mi? Yani içimizi gerçekten de ferahlatan bir haber idi. Şimdi içimizi biraz da böyle karamsarlığa iten bir haber sırada var. Mersin, Silifke'de su sıkıntısı, bidonlarla su taşıyan köylüler destek istedi. Bu çağda böyle bir olay olur mu demeyin, işte oldu.
2: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri ihtiyaçlarını kuyulardan ve su tankerlerinden bidonlarla taşıdıkları sularla karşılıyor. Susuzluk nedeniyle evlerde çamaşır ve bulaşık makineleri kullanılamıyor.
3: Hijyenim yok, pislikten içeri kokacak diye tuvalete giremiyorum.
2: Vatandaşlar su almak için zaman zaman tartışmalar yaşandığını da söylüyor. Mahalle muhtarı Ramazan Güner soruna kalıcı çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.
4: Burada ilkel şartlar altında daha hala Işıklı Kayabaşı'nda insanlar kuyudan su çekmekle ve çeşitli yerlerden su getirmekle taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği bir dünyada aynı şekil atasözü gibi biz bu şartları yaşıyoruz. Yetkililerimizden şunu istiyoruz. Bu insanların bir an önce suya kavuşmasını istiyoruz.
2: Mahalle sakinleri ise temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirterek su sorununun bir an önce çözülmesini istedi.
5: Arkadaş biz buna 5 vakit namaz kılacağız. Suyu bulamıyoruz. Geldik miydi, suyu bulamadık mıydı, şaşıp kalıyoruz. Burada boğuluyor. Çoktan namazlarını da geçtiği zaman oluyor. Su yok, su.
1: Evet, çağımıza hiç de yakışmayan maalesef görüntüler ekranlara taşındı. Takip edeceğiz. Evet, vatandaşlarımızın sorununu takip edeceğiz. İnanıyoruz. MESKİ başarılı hizmetler yapıyor. Bunun da altını çizelim. Sorun nedir? Tam olarak bilmiyoruz. Arka planında susuzluk mu var? İmakarlık mı var? Veyahut da bir çalışma var da henüz sahaya yansıtmadım MESKİ. Ona da bakacağız. Şimdi Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, malumunuz yani Doğu Akdeniz'de olması gereken ve tabii ki orada çok önemli rezervler var. Doğalgaz rezervleri var. Trilyon dolarlık. Bunları daha önce sık sık konuştuk, ekranlara taşıdık. Farklı ülkelerden tepkiler geldi ve bir süre sismik gemilerimiz o alana girmediler. Şimdi Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Taşucu açıklarını demirledi. Bakalım ne zaman araştırmalara tekrar dönecek.
2: Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'deki görevini tamamladı. Gemi dönüş yolunda Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıklarına demirledi. Edinilen bilgiye göre Oruç Reis yakıt ve kumanya ikmali için bölgede demir attı. Yerli ve milli imkanlarla 2017 yılında inşa edilen Oruç Reis denizlerde petrol ve doğalgaz aramalarında görev yapıyor. İkmal işlemlerinin tamamlanmasının ardından geminin yeni görev bölgesine hareket etmesi bekleniyor.
1: Evet, yeni görev bölgesinin Doğu Akdeniz olması noktasında tabii ki önemli bir gelişme olarak değerlendirilecek kesimler de var. Bakalım yeni rota nereye çevrilecek? Şimdi hani böyle zaman zaman da insanın içini rahatlatıcı, göze de hoş gelen haberleri de ekranlara taşımaya özen gösteriyoruz. Anamur yayları yaz sıcaklarından kaçanlar için adeta bir kurtuluş bölgesi oldu diyebilirim.
2: Yaz sıcaklarından bunalanların rotası Mersin'in Anamur ilçesindeki Toros yaylaları oldu. Yaklaşık 1700 metre rakımdaki Kaş, Abanoz, Akpınar, Killik ve Halkalı yaylaları serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaret

0: ziyaretçileri ağırlıyor. Sedir köknar ve ardıç ormanlarıyla çevrili yaylalar doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki Killik Göleti de doğa severlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Anamur'un en büyük yaylası olan Abanos'a yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor. Bölgenin doğal güzellikleri drone'la görüntülenirken yetkililer ziyaretçilere çevrenin korunması ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
1: Evet, şimdi gelin Muğla'nın Marmaris ilçesine gidelim. Eski koca dehşeti. Evet, evi ateşe verdi. Anne ve iki kızı banyoya sığınarak kurtuldu. İbretlik bir haber ekranlarda.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski eş dehşeti yaşandı. İddiaya göre bir kişi eski eşinin evini ateşe verdi. Olay Cami Avlu mahallesinde meydana geldi. Şüphelinin benzin dolu şişeyi ateşe vererek evin içine attığı öne sürüldü. Kısa sürede alevlere teslim olan evdeki anne ile iki kızı banyoya sığınarak 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, Mersin Demokrasi Platformu toplumsal barış sürecine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekranda şimdi.
2: Bugün burada ülkemizde devam eden ve tüm yurttaşları yakından ilgilendiren barış ve demokratik toplum sürecine dair önerilerimizi sunmak için toplandık.
0: Mersin Demokrasi Platformu toplumsal barış ve çatışmasızlık sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına açıklamayı yapan SES Mersin Şube Sekreteri Barış Keskin Kılıç, toplumun tüm kesimlerini barışın kalıcı hale gelmesi için ortak sorumluluk almaya çağırdı.
2: Yıllardır devam eden çatışma ortamı sadece can kayıplarına yol açmamış, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve hukuki alanlarda çok ağır faturalar ödenmesine neden olmuştur. Toplumsal kaynaklarımız halkın refahı, sağlığı, eğitimi ve istihdamı için harcanması gerekirken, ne yazık ki güvenlikçi politikalara heba edilmiştir. Çatışmalı süreç toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmiş, adalete olan güveni sarsmış ve Türkiye'nin birçok alanda gerilemesine neden olmuştur. Gençlerimizin geleceği, işçimizin emeği ve halkımızın huzuru bu çözümsüzlük sarmalında yok olmuştur.
0: Keskin Kılıç, çatışmasızlık ortamının korunmasının demokratik çözüm ve toplumsal huzur açısından önemli olduğunu vurgularken diyalog ve uzlaşı zemininin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
2: Türkiye'nin kalıcı bir çatışmasızlık zeminine kavuşması, istisnasız bu topraklarda yaşayan herkesin çıkarınadır. Çatışmasızlık ortamı kalıcılaşırsa, ekonomik güçlenme gerçekleşir. Kaynakların savaşa değil, halkın refahına aktarılmasını sağlar. Bizler, bu ülkenin emekçileri, kadınları, gençleri ve demokrasi savunucuları olarak haykırıyoruz. Kaybedecek bir günümüz dahi yoktur. Silahların sustuğu, fikirlerin özgürce konuşulduğu, eşit ve adil bir Türkiye mümkündür. Gelin hep birlikte bu kadim topraklara barışı ve kardeşliği getirelim. Yaşasın emek, yaşasın demokrasi, yaşasın toplumsal barış. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu.
0: Basın açıklaması katılımcıların barış ve demokrasi vurgusuyla sona erdi.
1: Evet, ancak Türkiye'ye has böyle bir olay gerçekleşir diyebileceğimiz ibretlik bir haberle devam ediyoruz. Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar. Evet, Adana'nın Seyhan ilçesindeyiz.
0: Çarşaf giyerek yüzlerini gizlediler. Önce keşif yaptılar, ertesi gün hırsızlık için geri döndüler. Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Şüpheliler maymuncukla girdikleri evde yaklaşık 40 dakika kaldı. Evden yaklaşık 80 gram altınla 1900 lirayı alıp kaçtılar. Polis güvenlik kamerası görüntüsü

0: görüntülerini inceleyerek iki şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, para ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerden erkek olan tutuklandı. Kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Evet, 39 ildeki siber suç operasyonu

0: Bir haftada 39 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi suçlarını işledikleri belirlendi. Soruşturmada sahte internet siteleriyle vatandaşlardan para topladıkları, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağladıkları ve yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettikleri tespit edildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.
1: Tabii ki trafik kazalarına karışan motosiklet sürücüleri çok dikkat edilmesi gereken, değil mi? Konu. Şimdi motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalarda ölüm oranının çok olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda trafik ekipleri son derece duyarlılar. Gaziantep'te motosiklet denetimi 208 sürücüye 3 milyon 907 bin lira ceza kesildi.
0: Gaziantep'te motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Polis ekipleri kentin farklı mahallelerinde çok sayıda motosikleti denetledi. Kurallara uymadığı belirlenen 208 sürücüye yaklaşık 3 milyon 908 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzoz kullanan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 41 motosiklet ise trafikten men edildi.
1: Evet, motosiklet kullanıcıları, sürücüleri yasalara, kanunlara mutlaka uymalı, trafik kurallarına uymalı. Kask zorunluluğu sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayatı kurtaracak olan en önemli alışkanlık. Bunu unutmamak lazım. Şimdi zaman zaman böyle çok tehlikeli bir takım araçlar diyelim, unsurlar bulunuyor. Mesela İstanbul Karaburun sahilinde üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu. Acaba hangi amaçla ve kimleri hedef alacaktı?
0: İstanbul'da Karaburun sahiline vuran şüpheli cisim paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve SAS ekipleri sevk edildi. İlk incelemede cismin parçalanmış bir kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi. SAS ekiplerinin teknik incelemesinde cisim üzerinde patlayıcı madde bulunduğu belirlendi. Şüpheli cisim alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.
1: Evet, şimdilerde de Türkiye'nin başı çekirgelerle belada. İstanbul'da dev çekirge hareketliliği birçok ilçede görüntülendi. İstanbul'un pek çok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler vatandaşları tedirgin ediyor.
0: İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Sultan Gazi, Arnavutköy, Gazi Osman Paşa ve çevre ilçelerde ortaya çıkan çekirgeler cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
2: Evet, son günlerde çok görünen bu dev çekirgeler bugün bizi de buldu. Kocaman.
0: Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken bazı evcil kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
1: Sınırlarımızın ötesine geçiyoruz. Hindistan'da muson felaketi, tam 25 ölü.
0: Hindistan'da etkili olan muson yağışları felakete yol açtı. Cemmu Keşmir eyaletine bağlı

0: Ponç, Rajuri ve Doda bölgelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğudaki Nagaland eyaletinde ise aralıksız yağışların tetiklediği toprak kaymalarında 9 kişi yaşamını yitirdi. Assam eyaletinde meydana gelen sellerde de bir kişi hayatını kaybederken yetkililer eyalet genelindeki 7 bölgede 57 binden fazla kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi. Hindistan'la sınırı olan Nepal'de de Haziran ayından bu yana süren muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması, şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi gibi olaylarda 27 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 69 kişi yaralandı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: San Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunduk. Görüşmek üzere, esen kalın.
3: İçel gündemi sona erdi.

0: ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla

0: ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun.

0: ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Operasyonlar 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı kişilerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı 39 ilde son 2 haftada polis ekiplerince icra edilen nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

verdi. Şüphelilerin 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet evlerinden gözaltına alındı. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il protokolü gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri Dalakderesi Mahallesi'nde başladı. Etkinliklerde çocuklar yüz boyama, yetenek atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri de akıl ve zeka oyunları atölyesiyle şenliklerde yer aldı. Meteoroloji yetkilileri Mersin'de etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ila 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Mersinli yüzücü Kuzey Set Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. Milli yüzücü 200 metre kurbağalama yarışını 2.18.26'lık derecesiyle kazanarak şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti. Kaplan finalde rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve turnuvayı set vermeden şampiyon olarak tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz...

0: yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.

0: siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hasret kurşunuyla vurulsam da katran karası gecelerde ağlama gül. Bir kuşluk vakti çıka gelirim, düşerim sahillerine yelkenle.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537

0: 399-77-56 0537-399-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni

0: Booking.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve

0: İlaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Sinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar.

kadar yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.